Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım bile.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Radyo Star.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime. Sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Radyo Sahil.

İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlatalım.

0: hayatı idare ediyorum bir şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında

sen övün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken, gülleri koklarken hatırla.

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen dedin bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni, hatırla beni.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: daha bir daha.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
0: Hasret vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

demiş. Kalbimi, ruhumu sana vermişim. Seni Leyla misali çok seviyorum. Sen varsan ben de varım. Sensin benim diğer yarım. Aşkım, sevdam, sol yanım. Seni Leyla misali çok seviyorum. Nice nice yıllara canım sevgilim.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ekspres Sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Arabam!

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Bayramlar, sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın hayatımıza anlam kattığı özel günlerdir. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, nice güzel bayramlar temenni ediyorum. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
2: Dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Ege Hırdavat, Evren Yavuz.
1: Paylaşmanın mutluluğunu, bayramın bereketini ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız nice güzel bayramlara. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Sanoil Bayi İzege Akaryakıt.
2: Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
1: Manevi duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve paylaşmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Eğmeci Perde, Cafer Eğmeci.
2: Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
1: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle. Dokumacı Otomotiv Serdar Dokumacı.
2: Manevi duyguların yoğunlaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Usta 35 Rot Balans, Fırat Topal.
1: Bayramlar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, ülkemize huzur ve ailelerinize mutluluk getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyoruz. Niyazi Usta.
2: Manevi duyguların yoğunlaştığı, dostlukların pekiştiği Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve bereket içinde geçmesini diliyoruz. Bu güzel bayramın kalplerimize umut, hayatımıza huzur ve geleceğimize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Seyir Kafe Restoran.
1: Kurban Bayramı'nın, sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın hayatımıza anlam kattığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde, mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimizdir. Bayramın bereketi ve mutluluğu tüm yıl boyunca sizinle olsun. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
8: Reklamlar bitti.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, Türk İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
3: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
2: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Yılmaz İnşaat ve Yapı Malzemeleri Mehmet Ali Yılmaz.
3: Sevgi, dostluk ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. ARC Mimarlık, Mimar Ebru Bozkurt.
2: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Sınırlı sorumlu 60 no'lu Ali Ağa Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Başkan Himmet Önder.
3: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe içinde nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle Savran Mobilya Yapı Dekorasyon ailesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Bayramlar sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, umutların tazelendiği en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur ve tüm insanlığa sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve bereketli bayramlar dileriz. Doğutaş Mobilya.
3: Sevginin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara Kurban Bayramınız kutlu olsun. Petrol İş Sendikası Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan.
2: Sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize mutluluk ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyoruz. Bayramın coşkusunu ve en güzel ezgilerini sizlerle buluşturmaya devam eden Radyo Sahil ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Mutlu bayramlar.
3: Bayramın getirdiği manevi huzurun gönüllerinizi aydınlatması, sofralarınıza bereket, hayatınıza mutluluk katması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Ağa Erenege Elektrik İnşaat Vinç.
2: Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Kuzey Ege Mühendislik ve Teknik Destek Hizmetleri Limited Şirketi.
3: Sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, paylaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nda tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Eren Elektrik, EE Motors.
2: Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Fatma Aydoğdu, Hair Beauty Studio.
4: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro
6: Repar. Reklamlar bitti.
7: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: bayram sevincinin gönülleri ısıttığı, dostlukların güç kazandığı bu mübarek günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun hayatınızdan eksik olmamasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyoruz. Ala Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
1: Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde sevgi, saygı ve hoşgörünün çoğaldığı, umutların yeniden filizlendiği güzel günler yaşamanızı diliyoruz. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz temennisiyle bayramınız kutlu olsun. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
0: Bayramlar sevginin büyüdüğü, umutların tazelendiği, gönüllerin bir olduğu özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, yaşamınıza yeni güzellikler katmasını diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ala Toptan Gıda, Himmet Ceyhan.
1: Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi huzurun evlerinizi mutlulukla, kalplerinizi sevgiyle doldurmasını diliyoruz. Kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği bu güzel bayramda tüm sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmeniz dileğiyle. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
0: Paylaşmanın mutluluğunu, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını en güzel şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle Aura My Style İzlems.
1: Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur, ülkemize bolluk, bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyoruz. Bayramın mutluluğunu aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız dileğiyle iyi bayramlar. ABS Hafriyat.
0: Değerli üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, bayramın sağlık, başarı ve mutluluk dolu yarınlar getirmesini dileriz. Ömer Ertürk, Ala Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akyıldız, Ala Ticaret Odası Meclis Başkanı.
1: Kurban Bayramı'nın gönüller arasında sevgi köprüleri kurduğu, umutları büyüttüğü ve mutluluğu çoğalttığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Hayatınıza sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Uğrak Büfe.
0: Bayramın manevi güzelliğinin kalplerinizi huzurla doldurduğu, sevdiklerinizle birlikte mutluluk içinde geçireceğiniz nice güzel bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Saka Beton.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle paylaşmanın değerini, dostluğun kıymetini ve birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu güzel bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aydın Pide, Gönül Aydın.
0: Bayramların en güzel yanı sevgiyi çoğaltması, insanları bir araya getirmesi ve gönülleri buluşturmasıdır. Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin hayatınızı sarmasını, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ege Hakan.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Cahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonun açık.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut meselam, çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Törfez'in en güçlü sesi.

0: sahil.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Mazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Yapmayı bırakın, insafınız hep sözde mi? Türlü renge bürünüpmüş gibi yapmayın sakın, sanki umurunuzda mı? Sen önce içine bak sonra işine, kendi noksan olanın elle işine. Sen önce içine bak sonra işine, kendi yamuk olanın benle işine. Şöyle bir bakıyorum bize akıl verenlere, akıl verip sonra da rolden role girenlere.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Bayramlar, sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın hayatımıza anlam kattığı özel günlerdir. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, nice güzel bayramlar temenni ediyorum. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
0: Dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Ege Hırdavat, Evren Yavuz.
1: Paylaşmanın mutluluğunu, bayramın bereketini ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız nice güzel bayramlara. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
0: Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
1: Manevi duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve paylaşmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Eğmeci Perde, Cafer Eğmeci.
0: Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
1: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle. Dokumacı Otomotiv Serdar Dokumacı.
0: Manevi duyguların yoğunlaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Ustam 35 Rot Balans, Fırat Topal.
1: Bayramlar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, ülkemize huzur ve ailelerinize mutluluk getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyoruz. Niyazi Usta.
0: Manevi duyguların yoğunlaştığı, dostlukların pekiştiği Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve bereket içinde geçmesini diliyoruz. Bu güzel bayramın kalplerimize umut, hayatımıza huzur ve geleceğimize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Seyir Kafe Restoran.
1: Kurban Bayramı'nın, sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın hayatımıza anlam kattığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde, mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimizdir. Bayramın bereketi ve mutluluğu tüm yıl boyunca sizinle olsun. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfezin en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, Türk İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
1: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
0: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Yılmaz İnşaat ve Yapı Malzemeleri Mehmet Ali Yılmaz.
1: Sevgi, dostluk ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. ARC Mimarlık, Mimar Ebru Bozkurt.
0: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Sınırlı sorumlu 60 no'lu Ali Ağa Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Başkan Himmet Önder.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe içinde nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle Savran Mobilya Yapı Dekorasyon ailesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Bayramlar sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, umutların tazelendiği en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur ve tüm insanlığa sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve bereketli bayramlar dileriz. Doğutaş Mobilya.
1: Sevginin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara Kurban Bayramınız kutlu olsun. Petrol İş Sendikası Ala Şube Başkanı Hasan Toptan.
0: Sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize mutluluk ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyoruz. Bayramın coşkusunu ve en güzel ezgilerini sizlerle buluşturmaya devam eden Radyo Sahil ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Mutlu bayramlar.
1: Bayramın getirdiği manevi huzurun gönüllerinizi aydınlatması, sofralarınıza bereket, hayatınıza mutluluk katması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Ağa RNG Elektrik İnşaat Vinç.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Kuzey Ege Mühendislik ve Teknik Destek Hizmetleri Limited Şirketi.
1: Sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, paylaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nda tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Eren Elektrik, EE Motors.
0: Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Fatma Aydoğdu, Hair Beauty Studio.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
4: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
7: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
8: Reklamlar bitti.
9: Radyo!
10: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
11: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
12: Vahid ismi sana sayallah.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: reklam.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
2: Bayram sevincinin gönülleri ısıttığı, dostlukların güç kazandığı bu mübarek günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun hayatınızdan eksik olmamasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
7: Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde sevgi, saygı ve hoşgörünün çoğaldığı, umutların yeniden filizlendiği güzel günler yaşamanızı diliyoruz. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz temennisiyle bayramınız kutlu olsun. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
2: Bayramlar sevginin büyüdüğü, umutların tazelendiği, gönüllerin bir olduğu özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, yaşamınıza yeni güzellikler katmasını diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ala Toptan Gıda, Himmet Ceyhan.
7: Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi huzurun evlerinizi mutlulukla, kalplerinizi sevgiyle doldurmasını diliyoruz. Kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği bu güzel bayramda tüm sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmeniz dileğiyle. Kafkas Döner, Sıtkı Usta.
2: Paylaşmanın mutluluğunu, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını en güzel şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte
0: birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle Aura My Style Islams.
7: Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur, ülkemize bolluk, bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyoruz. Bayramın mutluluğunu aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız dileğiyle iyi bayramlar. ABS Hafriyat.
0: Değerli üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, bayramın sağlık, başarı ve mutluluk dolu yarınlar getirmesini dileriz. Ömer Ertürk, Ayağı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akyıldız, Ayağı Ticaret Odası Meclis Başkanı.
7: Kurban Bayramı'nın gönüller arasında sevgi köprüleri kurduğu, umutları büyüttüğü ve mutluluğu çoğalttığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Hayatınıza sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Uğrak Büfe.
0: Bayramın manevi güzelliğinin kalplerinizi huzurla doldurduğu, sevdiklerinizle birlikte mutluluk içinde geçireceğiniz nice güzel bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Saka Beton.
7: Kurban Bayramı vesilesiyle paylaşmanın değerini, dostluğun kıymetini ve birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu güzel bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aydın Pide, Gönül Aydın.
0: Bayramların en güzel yanı sevgiyi çoğaltması, insanları bir araya getirmesi ve gönülleri buluşturmasıdır. Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin hayatınızı sarmasını, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ege Hakan.
8: Reklamlar bitti.
9: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Şimdi

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

Acımadı kumma kapımı kapattın, yaramı da sardırdın. Kaderim elimde, düştüğü yerden vura vura kaldırdım.

0: Willkommen. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Bakın içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: Sordu neden kaçıncı yalnız gün, kaçıncı sene, kafam güzelle bu esrere.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
0: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Reklamlar bitti.
6: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

0: Lezzetin adresi ayağı da değişiyor. Mazelli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa, numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir
4: inansa, hayat bayram olsa. Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
3: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
4: 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın hayatımıza anlam kattığı özel günlerdir. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, nice güzel bayramlar temenni ediyorum. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
5: Dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Ege Hırdavat, Evren Yavuz.
4: Paylaşmanın mutluluğunu, bayramın bereketini ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız nice güzel bayramlara. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
5: Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
4: Manevi duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve paylaşmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Eğmeci Perde, Cafer Eğmeci.
5: Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
4: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle. Dokumacı Otomotiv Serdar Dokumacı.
5: Manevi duyguların yoğunlaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Ustam 35 Rot Balans, Fırat Topal.
4: Bayramlar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, ülkemize huzur ve ailelerinize mutluluk getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyoruz. Niyazi Usta.
5: Manevi duyguların yoğunlaştığı, dostlukların pekiştiği Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve bereket içinde geçmesini diliyoruz. Bu güzel bayramın kalplerimize umut, hayatımıza huzur ve geleceğimize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Seyir Kafe Restorant.
4: Kurban Bayramı'nın, sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın hayatımıza anlam kattığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde, mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimizdir. Bayramın bereketi ve mutluluğu tüm yıl boyunca sizinle olsun. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
5: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
6: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
0: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.

ben sahiden ay unutulur. Dinlenir binde bir yüzü güler, onda da uyutulur. Kaybetmişlik vurur canıma, cümle palavraları yutulur. Midemi perişan eder, ne yapmalı ne? Düşünmeliyim, söyle düşüneyim. Nasıl katılır benim bu işime iyi? Ruh halim aklını kaybetti, akıl sağlığım çevre yolunda.

0: Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, Türk İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
1: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
0: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Yılmaz İnşaat ve Yapı Malzemeleri Mehmet Ali Yılmaz.
1: Sevgi, dostluk ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. ARC Mimarlık, Mimar Ebru Bozkurt.
0: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Sınırlı sorumlu 60 no'lu Ali Ağa Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Başkan Himmet Önder.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe içinde nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle Savran Mobilya Yapı Dekorasyon ailesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Bayramlar sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, umutların tazelendiği en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur ve tüm insanlığa sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve bereketli bayramlar dileriz. Doğutaş Mobilya.
1: Sevginin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara Kurban Bayramınız kutlu olsun. Petrol İş Sendikası Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan.
0: Sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize mutluluk ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyoruz. Bayramın coşkusunu ve en güzel ezgilerini sizlerle buluşturmaya devam eden Radyo Sahil ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Mutlu bayramlar.
1: Bayramın getirdiği manevi huzurun gönüllerinizi aydınlatması, sofralarınıza bereket, hayatınıza mutluluk katması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Ağa Erenege Elektrik İnşaat Vinç.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Kuzey Ege Mühendislik ve Teknik Destek Hizmetleri Limited Şirketi.
1: Sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, paylaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nda tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Eren Elektrik EE Motors.
0: Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Fatma Aydoğdu Hair Beauty Studio.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
0: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.

0: Sen hayırdır?
1: Profesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Rocky, what's going on?

0: bayram sevincinin gönülleri ısıttığı, dostlukların güç kazandığı bu mübarek günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun hayatınızdan eksik olmamasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyoruz. Ala Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
1: Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde sevgi, saygı ve hoşgörünün çoğaldığı, umutların yeniden filizlendiği güzel günler yaşamanızı diliyoruz. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz temennisiyle bayramınız kutlu olsun. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
0: Bayramlar sevginin büyüdüğü, umutların tazelendiği, gönüllerin bir olduğu özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, yaşamınıza yeni güzellikler katmasını diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ala Toptan Gıda, Himmet Ceyhan.
1: Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi huzurun evlerinizi mutlulukla, kalplerinizi sevgiyle doldurmasını diliyoruz. Kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği bu güzel bayramda tüm sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmeniz dileğiyle. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
0: Paylaşmanın mutluluğunu, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını en güzel şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle Aura My Style İzlems.
1: Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur, ülkemize bolluk, bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyoruz. Bayramın mutluluğunu aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız dileğiyle iyi bayramlar. ABS Hafriyat.
0: Değerli üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, bayramın sağlık, başarı ve mutluluk dolu yarınlar getirmesini dileriz. Ömer Ertürk, Ala Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akyıldız, Ala Ticaret Odası Meclis Başkanı.
1: Kurban Bayramı'nın gönüller arasında sevgi köprüleri kurduğu, umutları büyüttüğü ve mutluluğu çoğalttığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Hayatınıza sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Uğrak Büfe.
0: Bayramın manevi güzelliğinin kalplerinizi huzurla doldurduğu, sevdiklerinizle birlikte mutluluk içinde geçireceğiniz nice güzel bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Saka Beton.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle paylaşmanın değerini, dostluğun kıymetini ve birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu güzel bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aydın Pide, Gönül Aydın.
0: Bayramların en güzel yanı sevgiyi çoğaltması, insanları bir araya getirmesi ve gönülleri buluşturmasıdır. Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin hayatınızı sarmasını, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ege Hakan.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Lezzetin adresi Ala Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres Seyir Kafe. 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Reklamlar bitti. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Tam

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: nefesin, tam güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Sosan her şey bak normal. Kuşlar cıvıldar ve paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada çakar. Can verdi baksana kendini çakal.
2: Atlı!
1: Amcasın. Dünyamız karanlık, lazım bir lamba. Sarıyorum elimde bir sopa. Ticaret yasaklı tıpkı bu PayPal. Telefonda yok WhatsApp ve sinyal lazım. Bana ISO 2 ve Visa.

0: Radyo.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: İki kadeh ay ışığıydı gözlerin.

0: yaşalmışız. Yudum yudum tadıyla keyfe dalmışız.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te. Shake your body.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik bilimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bayramlar, sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın hayatımıza anlam kattığı özel günlerdir. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, nice güzel bayramlar temenni ediyorum. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
1: Dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Ege Hırdavat, Evren Yavuz.
0: Paylaşmanın mutluluğunu, bayramın bereketini ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız nice güzel bayramlara. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Sanoil Bayi İzege Akaryakıt.
1: Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Yavuz Tur Seyahat Acentesi Zeynel Yavuz.
0: Manevi duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve paylaşmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Eğmeci Perde, Cafer Eğmeci.
1: Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
0: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle. Dokumacı Otomotiv Serdar Dokumacı.
1: Manevi duyguların yoğunlaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Ustam 35 Rot Balans, Fırat Topal.
0: Bayramlar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, ülkemize huzur ve ailelerinize mutluluk getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyoruz. Niyazi Usta.
1: Manevi duyguların yoğunlaştığı, dostlukların pekiştiği Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve bereket içinde geçmesini diliyoruz. Bu güzel bayramın kalplerimize umut, hayatımıza huzur ve geleceğimize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Seyir Kafe Restoran.
0: Kurban Bayramı'nın, sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın hayatımıza anlam kattığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde, mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimizdir. Bayramın bereketi ve mutluluğu tüm yıl boyunca sizinle olsun. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Reklamlar bitti.
8: Radyo Sahil.
9: Körfez'in en güçlü sesi.
10: Radyo Sahil.

0: birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, Türk İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
1: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
0: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Yılmaz İnşaat ve Yapı Malzemeleri Mehmet Ali Yılmaz.
1: Sevgi, dostluk ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. ARC Mimarlık, Mimar Ebru Bozkurt.
0: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Sınırlı sorumlu 60 no'lu Ali Ağa Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Başkan Himmet Önder.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe içinde nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle Savran Mobilya Yapı Dekorasyon ailesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Bayramlar sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, umutların tazelendiği en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur ve tüm insanlığa sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve bereketli bayramlar dileriz. Doğutaş Mobilya.
1: Sevginin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara Kurban Bayramınız kutlu olsun. Petrol İş Sendikası Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan.
0: Sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize mutluluk ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyoruz. Bayramın coşkusunu ve en güzel ezgilerini sizlerle buluşturmaya devam eden Radyo Sahil ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Mutlu bayramlar.
1: Bayramın getirdiği manevi huzurun gönüllerinizi aydınlatması, sofralarınıza bereket, hayatınıza mutluluk katması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Ağa Erenege Elektrik İnşaat Vinç.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Kuzey Ege Mühendislik ve Teknik Destek Hizmetleri Limited Şirketi.
1: Sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, paylaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nda tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Eren Elektrik EE Motors.
0: Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Fatma Aydoğdu Hair Beauty Studio.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir
4: inansa, hayat bayram olsa. Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
3: Bayram sevincinin gönülleri ısıttığı, dostlukların güç kazandığı bu mübarek günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun hayatınızdan eksik olmamasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
4: Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde sevgi, saygı ve hoşgörünün çoğaldığı, umutların yeniden filizlendiği güzel günler yaşamanızı diliyoruz. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz temennisiyle bayramınız kutlu olsun. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
3: Bayramlar sevginin büyüdüğü, umutların tazelendiği, gönüllerin bir olduğu özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, yaşamınıza yeni güzellikler katmasını diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ali Ağa Toptan Gıda, Himmet Ceyhan.
4: Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi huzurun evlerinizi mutlulukla, kalplerinizi sevgiyle doldurmasını diliyoruz. Kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği bu güzel bayramda tüm sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmeniz dileğiyle. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
3: Paylaşmanın mutluluğunu, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını en güzel şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle Aura My Style İzlems.
4: Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur, ülkemize bolluk, bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyoruz. Bayramın mutluluğunu aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız dileğiyle iyi bayramlar. ABS Hafriyat.
3: Değerli üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, bayramın sağlık, başarı ve mutluluk dolu yarınlar getirmesini dileriz. Ömer Ertürk, Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Uğur Akyıldız, Ali Ağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
4: Kurban Bayramı'nın gönüller arasında sevgi köprüleri kurduğu, umutları büyüttüğü ve mutluluğu çoğalttığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Hayatınıza sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Uğrak Büfe.
3: Bayramın manevi güzelliğinin kalplerinizi huzurla doldurduğu, sevdiklerinizle birlikte mutluluk içinde geçireceğiniz nice güzel bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Saka Beton.
4: Kurban Bayramı vesilesiyle paylaşmanın değerini, dostluğun kıymetini ve birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu güzel bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aydın Pide, Gönül Aydın.
3: Bayramların en güzel yanı sevgiyi çoğaltması, insanları bir araya getirmesi ve gönülleri buluşturmasıdır. Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin hayatınızı sarmasını, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ege Hakan.
5: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
6: Reklamlar bitti.
7: Cafesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Gece vurur kıyılara gülüşünün fenerleri. Hükümet bilse derdimi, gece açar tekelleri.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Gittin. Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark etti. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo
1: Sahil.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
6: Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da 0232 655 0112.
4: Bayramlar, sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın hayatımıza anlam kattığı özel günlerdir. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, nice güzel bayramlar temenni ediyorum. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
5: Dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Ege Hırdavat, Evren Yavuz.
4: Paylaşmanın mutluluğunu, bayramın bereketini ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız nice güzel bayramlara. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Sanoil Bayi İzege Akaryakıt.
5: Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Yavuz Tur Seyahat Acentesi Zeynel Yavuz.
4: Manevi duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve paylaşmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Eğmeci Perde, Cafer Eğmeci.
5: Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
4: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle. Dokumacı Otomotiv Serdar Dokumacı.
5: Manevi duyguların yoğunlaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Ustam 35 Rot Balans, Fırat Topal.
4: Bayramlar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, ülkemize huzur ve ailelerinize mutluluk getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyoruz. Niyazi Usta.
5: Manevi duyguların yoğunlaştığı, dostlukların pekiştiği Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve bereket içinde geçmesini diliyoruz. Bu güzel bayramın kalplerimize umut, hayatımıza huzur ve geleceğimize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Seyir Kafe Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın hayatımıza anlam kattığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimizdir. Bayramın bereketi ve mutluluğu tüm yıl boyunca sizinle olsun. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç.
6: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
7: Reklamlar bitti.

ucuz şaraplar içmiyorum artık. Zaten zamanım da olmuyor evde oturmaya. Tanımadığım insanlara anlatıyorum sensizliğimi, kurduğum hayalleri. Artık hayallere de inanmıyorum. İnanmaktansa inandırmayı yeğliyorum. Birkaç kadeh yetiyor seni bana unutturmaya ve sonra sabahlar oluyor. Ve yine hatıralar defter oluyor yatağımda. Saçlarımı toplayıp etrafı seyrediyorum. Yıllarca üç numara gezdim. Artık uzatmaktan bile tiksiniyorum. Ama inan ki artık ucuz şaraplar içmiyorum. Zaten midem de kabul etmiyor zor yaşantıları. Öyle avutmuyorum da kendimi. Evet özlüyorum. Hem de çok özlüyorum. Şarkı söylemekten başka bir bok bilmiyorum. Veda etmeyi beceremedim ama kendine iyi bak. Seni çok özlüyorum.

0: İşte o kadar zor. Yani o yüzden kalk biraz bodrumu kesin hadi. Buyur. Niye başlayalım? Yürü hadi bodruma gideceğim.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros Yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, Türk İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
2: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
0: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Yılmaz İnşaat ve Yapı Malzemeleri Mehmet Ali Yılmaz.
2: Sevgi, dostluk ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. ARC Mimarlık, Mimar Ebru Bozkurt.
0: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Sınırlı sorumlu 60 no'lu Ali Ağa Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Başkan Himmet Önder.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe içinde nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle Savran Mobilya Yapı Dekorasyon ailesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.
0: Bayramlar sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, umutların tazelendiği en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur ve tüm insanlığa sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve bereketli bayramlar dileriz. Doğutaş Mobilya.
2: Sevginin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara Kurban Bayramınız kutlu olsun. Petrol İş Sendikası Ala Şube Başkanı Hasan Toptan.
0: Sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize mutluluk ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyoruz. Bayramın coşkusunu ve en güzel ezgilerini sizlerle buluşturmaya devam eden Radyo Sahil ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. mutlu bayramlar.
2: Bayramın getirdiği manevi huzurun gönüllerinizi aydınlatması, sofralarınıza bereket, hayatınıza mutluluk katması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ala Erenege Elektrik İnşaat Vinç.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Kuzey Ege Mühendislik ve Teknik Destek Hizmetleri Limited Şirketi.
2: Sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, paylaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nda tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Eren Elektrik EE Motors.
0: Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Fatma Aydoğdu, Hair Beauty Studio.
3: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres...

0: Star Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Bayram sevincinin gönülleri ısıttığı, dostlukların güç kazandığı bu mübarek günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun hayatınızdan eksik olmamasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
4: Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde sevgi, saygı ve hoşgörünün çoğaldığı, umutların yeniden filizlendiği güzel günler yaşamanızı diliyoruz. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz temennisiyle bayramınız kutlu olsun. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
3: Bayramlar sevginin büyüdüğü, umutların tazelendiği, gönüllerin bir olduğu özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, yaşamınıza yeni güzellikler katmasını diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ali Ağa Toptan Gıda, Himmet Ceyhan.
4: Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi huzurun evlerinizi mutlulukla, kalplerinizi sevgiyle doldurmasını diliyoruz. Kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği bu güzel bayramda tüm sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmeniz dileğiyle. Kafkas Döner, Sıtkı Usta.
3: Paylaşmanın mutluluğunu, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını en güzel şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle Aura My Style İslams.
4: Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur, ülkemize bolluk, bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyoruz. Bayramın mutluluğunu aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız dileğiyle iyi bayramlar. ABS Hafriyat.
3: Değerli üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, bayramın sağlık, başarı ve mutluluk dolu yarınlar getirmesini dileriz. Ömer Ertürk, Ali Ağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akyıldız, Ali Ağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
4: Kurban Bayramı'nın gönüller arasında sevgi köprüleri kurduğu, umutları büyüttüğü ve mutluluğu çoğalttığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Hayatınıza sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Uğrak Büfe.
3: Bayramın manevi güzelliğinin kalplerinizi huzurla doldurduğu, sevdiklerinizle birlikte mutluluk içinde geçireceğiniz nice güzel bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Saka Beton.
4: Kurban Bayramı vesilesiyle paylaşmanın değerini, dostluğun kıymetini ve birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu güzel bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aydın Pide, Gönül Aydın.
3: Bayramların en güzel yanı sevgiyi çoğaltması, insanları bir araya getirmesi ve gönülleri buluşturmasıdır. Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin hayatınızı sarmasını, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ege Hakan. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Mazeli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi. Bütün dünya.
5: Reklamlar bitti.
6: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı? Hani bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

cemdesin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar Radyo Sahil'de.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Allah'ım, Allah'ım.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Yak gitsin beni.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar.
1: Radyo Sahili. Radyo Sahili.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Artık hiç kimseyi sevmeyeceğim. Hiç! Hiç kimseye inanmayacağım. Bundan sonra hayatım bomboş geçecek. Kalbim bomboş olacak. Tıpkı bu çerçeve gibi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.